uçurum kıyısında incecik bir yol. Gider dolana dolana. Bir hastan vardır umutsuz. Belki Ayşe, belki Elif.

Düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir bulutun? Hayırlı evlat makine nasıl canavar kesilir? Kurdun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüz vermez topalı füze ve almaz koynuna kara sapanı. Sepetçi oğlum bir kömür işçisidir. Mavzer değil, kürek tutar Urfalı Nazif. Mal haraç mezattır, can pazar pazar. Kırmızı, ak ve esmer, yumuşak ve sert buğdayları yaratan ellerin sahibidir bu.

Bir tek başak bile dargın kalmayacaktır. Bir tek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa yağmasın yağmur. Sıkıysa uykudan uyanmasın dağ. Bu yürek ne güne vurur?

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

edersin. Seni sevmek kaşarlanmış bir celladın kendi kendine asmasıdır. Hani asılı cesedine bakıp da hem güler hem ağlarlar. Oysa bir avuç gözyaşındır.

0: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesi ile kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleri ile sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
1: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
2: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Ermar demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
3: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
4: Erzincan Radyo.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan kalite ve lezzetten ödül.

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10.

0: 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor.

Neden ise tamdır itikadımız. Dikilen her gömlek dar gelir bize, dar gelir bize. Neden ise tamdır itikadımız. Dikilen her gömlek

Havva anan dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan. Ele güne karşı çıplak. Üşür fidelerim, harmanım kesat. Kardeşliğin, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı şairlerin ve bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma.

Haydutlar haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Sultan Murat, ne Yavuz. Geçip gitmişler gölgesiz. Bir bilsen nasıl severim.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073 0530 069 3471.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: çölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan, Radyo Can, 95.5.

0: Bunlar uzun eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardı. Sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler. Allah büyük ama kayık küçük demiş Yahudi. İsmail bodoslamadan bir sağanak yedi. Bir sağanak daha, peşinden üç kardeşler. Ve denizi bıçak atmak kadar iyi bilmeseydi eğer, alabora olacaktı. Elleri kanayarak çekiyor İsmail kürekleri. İsmail rahattır. Kavgadan ve emanetinden başka hiçbir şey düşünmemektedir. Emanet, ağır bir makineli tüfek. Ve İsmail'in gözü tutmazsa liman reislerini ta Ankara'ya kadar gidip onu kendi eliyle teslim edecektir. Rüzgar bocalıyor, belki karayel gösterecek. En az 15 mil uzaktadır en yakın sahil. Fakat İsmail ellerine güvenir. O eller ekmeği, küreklerin sapını, dümenin yekesini ve kemer altında fotikanın memesini aynı emniyette tutarlar. Rüzgar karayel göstermedi. 100 kerte birden atlayıp rüzgar bir anda bütün ipleri bıçakla kesilmiş gibi düştü. İsmail beklemiyordu bunu. Dalgalar bir müddet daha yuvarlandılar teknenin altında. Sonra deniz dümdüz ve simsiyah durdu. İsmail şaşırıp bıraktı kürekleri. Ne korkunçtur düşmek kavganın haricine diye düşündü. Bir ürperme geldi İsmail'in içine. Ve bir balık gibi ürkerek bir sandal, bir çift kürek ve durgun ölü bir deniz şeklinde gördü yalnızdı. Ve birdenbire öyle kahrolup duydu ki insansızlığı, yıldı elleri. Yüklendi küreklere, kırıldı kürekler. Sular tekneyi açığa sürüklüyor. Artık hiçbir şey mümkün değil. Kaldı ölü bir denizin ortasında kanayan elleri ve mübarek emanetiyle İsmail. İlk önce küfretti. Sonra elham okumak geldi içinde. Sonra güldü. Eğilip okşadı mübarek emaneti. Sonra malum olmadı insanlara. Arhavili İsmail'in akıbeti.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde

0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
1: Erzincan'da lezzet nerede dersen, Dois. Şimdi Dois'te gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Dois 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Dois, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Dois'e gelin. Dois, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.

0: doğadan gelen en özel dokuları yaşam alanlarınıza değer katmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer, şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız: 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres: Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim: 0535 799 3073, 0530 069 3471.
2: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

yayın adresi. Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.

0: Her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
1: Erzincan'da lezzet nerede dersen? Dois. Şimdi Dois'te gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Dois 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Dois, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Dois'e gelin. Dois, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
2: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesi ile kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleri ile sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
0: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75. Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesi ile kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleri ile sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

kalite ve güvenin adresi. Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çabuk.

0: Buğdaydan ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

0: evinin adresi. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
1: Erzincan'da lezzet nerede dersen, Doiz. Şimdi Doiz'de Gel Al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel Al kampanyasıyla Doiz 75 TL, Zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Doiz, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Doiz'e gelin. Doiz, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
2: Erzincan Radyo.

Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.

0: her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Mermer demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Mermer Alışveriş Merkezi. Mermer'de alışveriş her zaman keyifli. Mermer demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Mermer'e uyar. Mermer, alışverişin keyifli adresi.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
3: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

0: evinin adresi. Erzincan'da lezzet nerede dersen Doiz. Şimdi Doiz'de gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Doiz 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Doiz, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Doiz'e gelin. Doiz, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073 0530 069 3471.
2: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
3: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit.

0: çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-3622 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.

0: doğadan gelen en özel dokuları yaşam alanlarınıza değer katmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalar.

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket.

0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0530-799-3073, 0530-069-3471.
1: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: güvenin adresi. Erzincan Radyo Cam 95.5.
1: Dikenler içinde dinlenir.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073. 0535

0: 30 069 34 71.
1: Erzincan'da lezzet nerede dersen Doiz. Şimdi Doiz'de gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Doiz 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Doiz, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Doiz'e gelin. Doiz, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
2: Erzincan, Radyo Can 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.

0: için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer, şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız: 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres: Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim: 0535 799 3073, 0530 069 3471.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

0: evinin adresi. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
2: Erzincan'da lezzet nerede dersen, Doiz. Şimdi Doiz'de gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Doiz 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Doiz, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Doiz'e gelin. Doiz, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
1: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Erman karşısında.
1: Erzincan Radyo Çalar.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.

0: ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Ermar demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
1: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Erzincan'da lezzet nerede dersen? Dois. Şimdi Dois'te gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Dois 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Dois, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Dois'e gelin. Dois, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
3: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
4: Erzincan, Radyo Can.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.

0: ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Mermer demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Mermer Alışveriş Merkezi. Mermer'de alışveriş her zaman keyifli. Mermer demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Mermer'e uyar. Mermer, alışverişin keyifli adresi.
2: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız: 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres: Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim: 0535 799 3073. 0530 069 3471.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo Paket.

0: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-3622 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.
2: Efendim 95.5 frekanslarından Erzincan Radyo Cem'den sesimizin yüreğimize ulaştığı her yere sevgiler, saygılar. Yeni bir Yansımalar programıyla bugün yeniden sizlerleyiz. Yansımalar programı bugün de Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda sizlere ulaşmakta. Program başında sponsorlarımıza yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hayırlı işler ve bol kazançlar diliyoruz. İlbirinden güzel eserlerle, çalışmalarla Yansımalar program yapımcısı ben Aydar sizlerle birlikte yaklaşık 2 saatlik ya da 1,5 saatlik bir zaman dilimi içerisinde sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Ve birlikteliğimizin ilk güzel açılış eserinin çalışmasını sizler için anons edelim. Halimiz, ahvalimizden, yöremizden güzel bir türküyle açılışımızı gerçekleştirelim. Konma bülbül, konma Nergiz Daline diyecekler. İlk güzel eser çalışmayı şu an bizlere kulak veren, takip eden tüm dostlarımıza, dinleyicilerimize göndermenin yanı sıra katkı sunan sponsorlarımızı unutmuyoruz. Yine Çağlar Restorant ve Uğur Kuruyemiş çalışanlarına, ayrıca değerli müşterilerine günün ilk güzel eserinin çalışmasını göndermiş olalım. Sizler bir kez daha 95.5 frekanslarına ve Erzincan Radyo Cem'e Yansımalar programına hoş geldiniz diyerek ilk güzel eserle çalışmayla sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.

0: Evet, ilk güzel eserimizin ardından yeniden sizlerleyiz ve ikinci güzel çalışmamızın anonsunu yapmak üzere yeniden gençlik mikrofonlarımızın karşısına Çağlar Restorant ve Uğur Kuruyemiş sponsorluğunda. Şimdi sponsorlarımızdan şöyle bir kez daha Çağlar Restorant diyelim, arkasından sıradaki eserimize çalışmamıza geçelim. Biliyorsunuz Çağlar Restorant artık yeni yerinde, kaldığı yerden hizmetlerini sürdürüyor. Bundan böyle Aydoğan tesislerinde sizlere hizmetlerini sunuyor. Artık sezonun şöyle ilk başında, ya sezonun ilk başında tabii ki Çağlayan'a doğru yol alacak olursanız mutlaka Çağlar Restorant'a uğrayın. O nezih ortamda yine o birbirinden güzel damak tadınıza hitap edilebilecek leziz yemek çeşitlerini sizler, dostlarınız, arkadaşlarınız ve ailenizle tatmalısınız diyoruz. Malumunuz bayram da yaklaşıyor. Bu bayramda eğer Çağlayan'a doğru yol alacak olursanız Çağlar Restoran sizleri bekliyor olacak diyelim. Efendim, Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda şimdi İlda yorumundan bir türkü, bir çalışma. Nasip olsa adlı esere çalışmaya şimdilik kulak verelim.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Evet, devam edelim yeniden birlikteliğimize ve şimdi de sponsorlarımızdan Uğur Kuru Yemiş diyelim. Efendim, günlük taze kavrulmuş kuru yemiş çeşitleri ve yöresel ürünler, ayrıca çekilmiş kahveler Uğur Kuru Yemiş'i sizleri bekliyor. Bu anlamda yaklaşan bir bayram var. Bu bayrama özel yine tüm ürün çeşitleri, tüm bayramlıklar her bayramda olduğu gibi bu bayramda da Uğur Kuru Yemiş'te sizleri bekliyor ve Uğur Kuru Yemiş Buğday Meydanı'nda. Evet, Uğur Kuru Yemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda şimdi İlke Türkdoğan bizlerle birlikte. Erzincan Radyo Can 95.

0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: Saatlerimiz 17.24'ü gösteriyor ve birlikteliğimiz 95.5 frekanslarında Erzincan Radyo Cem'de devam ediyor. Evet, Yansımalar programında ben program yapımcınız ve sunucunuz Haydar sizlerleyim. Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda bir başka güzel bir eseri çalışmayı sizlerle birlikte paylaşacağız. Öncesinde bir duyurumuz var. Erkarpaş Alışveriş Merkezi'nden duyurulur. Erkarpaş Alışveriş Merkezi'nde çalıştırılmak üzere bay ve bayan elemanlar alınacaktır. Ve müracaatların şahsen Erkarpaş Alışveriş Merkezi'ne yapılması gerekmektedir. Buradan sizlere duyurmuş olalım. Sevgili dinleyiciler, yine güzel bir eser, güzel bir çalışma diyelim. Yine türkülerin güçlü bir sesi, güçlü bir yorumcusu Latife Eraslan yorumuyla Allı Turnam diyeceğiz. Hemen sonrasında bizler yeniden şöyle kısa bir reklam arası diyeceğiz. Birlikteliğimiz içerisindeki ilk reklam kuşağımızı yayına göndereceğiz. Ve reklamların hemen sonrasında Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda kaldığımız yerden yine birbirinden güzel eserlerle, çalışmalarla burada sizler olan birlikteliğimizi sürdürmüş olacağız. Erzincan, Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolü.

Neyse Gelal kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gelal kampanyasıyla Duis 75 TL, Zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Duis, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Duis'e gelin. Duis, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.

0: Gece 95.5.
1: Reklamlar ve sonrasında Tülay Maciran bu frekanslarda, mikrofonlarda sıraya aldı ve Ararsın Yer, Ararsın adlı çalışmayı sizler için yorumlamış oldu. Ve kaldığımız yerden yeniden sizlerleyiz bu eserimizin ardından. Bizler yeniden mikrofonlarımızın karşısındayız ve Uğur Kuru Yemiş Çağlar Restoran sponsorluğunda yine bir başka güzel bir eser çalışmayı sizler için paylaşacağız. Paylaşmadan önce şöyle bir kez daha Uğur Kuru Yemiş diyelim. Efendim, günlük taze kavrulmuş kuru yemiş çeşitleri ve yöresel ürünler, ayrıca çekilmiş kahveler Uğur Kuru Yemiş'e sizleri bekliyor. Uğur Kuru Yemiş Buğday Meydanı'nda. Bu arada artık haftaya biliyorsunuz bayram arifesi.

Ve tüm bayramlıklar, bayram ürünleri her bayramda olduğu gibi yine bu bayramda Uğur Kuruyemiş'e sizleri bekliyor diyelim. Ve Uğur Kuruyemiş Çağlar Restoran sponsorluğunda yansımalarda 95.5 frekanslarında Erzincan Radyo Cem'de birlikteliğimiz Erzincan Radyo Cem frekanslarında Ercan Papur'la devam ediyor ve O Yer Benden Soğumuş adlı eseriyle çalışmasıyla sizlerle.

O yar benden soğumuş, meğer hiç günlük yokmuş. Benden başkasını çoktan sevmiş, bende zaten hiç günlük yokmuş. Soykanım bende zaten hiç günlük yokmuş. Zalım, hayır, bende hiç günlük yokmuş. Bende zaten günlük yokmuş.

0: Devam edelim bir başka çalışmayla. Ercan Papur'un ardından diyelim ve şimdi bir kez daha Çağlar Restoran diyelim. Çağlar Restoran'ı yeni mekanı olan Ali Doğan tesislerinde hizmetlerini sürdürüyor. Yine kaldığı yerden birbirinden güzel lezzetli yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor diyelim. Biliyorsunuz artık haftaya bayram arifesi ve özellikle haftaya şöyle Çağlayan'a doğru yol alacak olursanız ve acıktığınızı hissettiğinizde nerede bir şeyler yesek diye düşünürseniz çok da şöyle düşünmenize gerek yok. Bu bayramda da Çağlar Restoran tüm hazırlığını yaptı. Sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı, ailenizi bekliyor diyelim. Şöyle bir kez daha hatırlatalım. Çağlar Restoran Çağlayan Beldesi'nde. Çağlar Restoran ve Uğur Kuruyemiş sponsorluğunda Eda Doğanay bizlerle birlikte Yakarım Bugünü diyecek.
1: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Evet, kısa bir aran hemen sonrasında yeniden sizlerleyiz. Erkarpaşa Alışveriş Merkezi'nin bir duyurusu vardı. Erkarpaşa Alışveriş Merkezi'nde çalışılmak üzere bay ve bayan elemanlar alınacaktır. Müracaatların şahsen Erkarpaşa Alışveriş Merkezi'nde yapılması gerekmektedir. Evet, Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda sizlerleyiz demiştik. Ve şimdi şöyle güzel bir eseri çalışmayı da sevgi, saygı, rahmetle anacağımız Engin Nurşan'ın yorumuyla dinliyoruz.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Hocam 95.5.
1: Şimdi bir eser, bir çalışma daha sizler için gelecek. Güz mü geldi, Rengin Soluk adlı eser çalışmaya kulak vereceğiz. Seyfi Doğanay'a ait güzel bir eser çalışma. Az önce Eda Doğanay kızından bir eser göndermiştik. Şimdi bu eseri sizler için göndereceğiz. Başka bir yorumcuyla tabii ki dinleyeceğiz. Arkasından kısa bir reklam arası. Bu arada Seyfi Doğanay'ı da sevgi, saygı ve rahmetle almış olalım. Çağlar Restoran ve Uğur Kuruyemiş sponsorluğunda bu güzel eserimizi dinleyelim. Dediğim gibi kısa bir reklam arası. Hemen sonrasında yeniden burada sizlerleyiz.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.

0: Her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: çölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket

0: Jumbo Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Jumbo Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Jumbo Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Jumbo Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0530-599-3073, 0530-069-3471.
1: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
3: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan Mermer ve Granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
4: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: Kısa bir reklam arası arkasından Kutsal Evcimen "Derdime Dermansın Dağlar" adlı o güzel türküyü seslendirdi ve 95.5 frekanslarında Yansımalar programı devam ediyor. Yansımalar programı Çağlar Restoran ve Uğur Kuryemiş sponsorluğunda sizlere ulaşmakta. Şimdi yine sponsorlarımızdan birisinden bahsedelim ve Uğur Kuryemiş diyelim. Efendim, günlük taze kavrulmuş kuryemiş çeşitleri ve yöresel ürünler, ayrıca çekilmiş kahveler Uğur Kuryemiş'te sizleri bekliyor. Ve haftaya artık bayram arifesindeyiz, biliyorsunuz. Tüm bayramlık ürünleri, çeşitleri her bayramda olduğu gibi yine bu bayramda da Uğur Kuryemiş'te sizleri bekliyor. Bir kez daha hatırlatalım, Uğur Kuryemiş Buğday Meydanı'nda. Efendim, Uğur Kuryemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda bir başka güzel bir eserle, çalışmayla birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: Evet, Uğur Kuruyunç ve Çağlar Restoran sponsorluğunda yeniden mikrofonlarımızın karşısındayız ve şöyle bir kez daha Çağlar Restoran diyelim. Kaldığı yerden biliyorsunuz Çağlayan beldemizde Ali Doğan tesislerinde hizmetlerini sürdürüyor Çağlar Restoran ve birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle damak tadınıza hitap edilecek birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle bu bayram arifesinde, artık biliyorsunuz haftaya bayram, yine sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı bekliyor diyelim. Bir kez daha hatırlatalım, Çağlar Restoran Çağlayan beldesinde. Evet, sıradaki yorumcumuz yine güzel bir eser çalışma sizler için geliyor ve Turan Engin yorumundan çektiğim Cevri ile Cefa diyeceğiz. Kendisini saygı, sevgi ve rahmetle anmış olalım.

0: Gece 95.5.
1: Uğur Kuruyemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda şimdi İlk Ayakkaya yorumuyla güzel bir çalışmaya yer verelim. Sarı Tamburam diyelim.
0: Radyo Gece 95.5.

0: FM 95.5.
1: Efendim Erkar Paşa Alışveriş Merkezi'nin bir duyurusunu bir kez daha hatırlatalım, arkasından kapanışa geçeceğiz. Erkar Paşa Alışveriş Merkezi'nde çalışılmak üzere bay ve bayan elemanlar alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. Evet, Uğur Kuru Yemiş ve Çağlar Restoran sponsorluğunda hazırlayıp sunduğumuz Yansımalar programının sonuna geldik. Yine sizlere teşekkürler bizlerle birlikte olduğunuz için. Arkasından katkı sunan her iki sponsorumuza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hayırlı işler, bol kazançlar programı kaparken. Son güzel eser çalışma sizler için Musa Eroğlu yorumuyla gelecek. Dost Yüzün Gördükçe adlı eseriyle çalışmasıyla. Her zaman olduğu gibi son güzel eser çalışmayı şu an bizlere kulak veren, dinleyen, takip eden tüm dostlarımıza, dinleyicilerimize göndermenin yanı sıra yine katkı sunan sponsorlarımızı unutmuyoruz. Uğur Kuru Yemiş çalışanlarına ve değerli müşterilerine, ayrıca Çağlar Restoran çalışanlarına ve değerli müşterilerine bugünün son güzel eserini çalışmasını göndermiş olalım. Biliyorsunuz haftanın iki günü sizlerleyiz. Salı ve Perşembe sizlerleyiz. Haftanın ilk programını yaptık, gerçekleştirdik. O halde ne diyoruz? Bu Perşembe yine haftanın son programını gerçekleştirmek üzere bu frekanslarda sizlerle birlikte olmak umuduyla. Hoşça kalın, iyi akşamlar ve Erzincan Radyo Cem frekanslarından ayrılmayın diyoruz.
0: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75. Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

evinin adresi. Erzincan Radyo Cem 95.5.

uçurum kıyısında incecik bir yol. Gider dolana dolana. Bir hastan vardır umutsuz. Belki Ayşe, belki Elif. Endam uykular

Düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir bulutun? Hayırlı evlat makine nasıl canavar kesilir? Kurdun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüz vermez topal öküze ve almaz koynuna kara sapanı. Sepetçi oğlum bir kömür işçisidir. Mavzer değil, kürek tutar Urfalı Nazif. Mal haraç mezattır, can pazar pazar. Kırmızı, ak ve esmer, yumuşak ve sert buğdayları yaratan ellerin sahibidir bu.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: Set şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101.

0: Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75. Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesi ile kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleri ile sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
2: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.0.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

ve güvenin adresi. Ermar demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi. Sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
2: Erzincan'da lezzet nerede dersen, Duis. Şimdi Duis'te gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Duis 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Duis, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Duis'e gelin. Duis, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.

0: Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 7873. Esinti Bahçe Restoran, doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güven.

adresi. Jumboa et Entegre tesisleri. Erzincan'ın güvendiği isim. Jumboa et Entegre tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Jumboa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Jumboa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535-799-3073, 0530-069-3471.

Seni sevmek, kaşarlanmış bir celladın kendi kendini asmasıdır. Hani asılı cesedine bakıp da hem güler hem ağlarlar. Oysa bir avuç gözyaşına

0: Cesedin mezar görüp ölmekten vazgeçmesidir. Buna rağmen seni seviyorum. Ama anlarsan seni seviyorum. Anlamazsan geberiyorum.
1: Erzincan Radyo Cem 90.

zamandır yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi. İnsanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

şafağında ülkemin yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbette. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktım koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: çölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokus

dünyadan gelen en özel dokuları yaşam alanlarınıza değer katmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle

0: Yeni şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073. 0530 069 3471.
2: Erzincan'da lezzet nerede dersen? Dois. Şimdi Dois'te Gel Al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel Al kampanyasıyla Dois 75 TL, Zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Dois, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Dois'e gelin. Dois, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.

da kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.

0: ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız: 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres: Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073. 0530 069 3471.
3: Erzincan Radyo Can 95.5.

Ey göçlerin tanrısı Anadolu, kalemler, kitaplar göçtü senden, bilim sustu. Sazlar göçtü senden, ozan öldü. Ve toprağında boy veren fidanlar göçtü senden, pazarcık oldu. Pazarcıkta

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluyor.

0: evinin adresi. Erzincan'da lezzet nerede dersen Doiz. Şimdi Doiz'de gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Doiz 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Doiz, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Doiz'e gelin. Doiz, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073.

0: yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 90.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Güvenliğiniz bizimle, emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.

0: doğadan gelen en özel dokuları yaşam alanlarınıza değer katmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Ermar demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız: 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres: Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim: 0535 799 3073, 0530 069 3471.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen

0: Şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.

0: ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle bulundu.

0: kalite ve güvenin adresi. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
1: Erzincan'da lezzet nerede dersen, Doiz. Şimdi Doiz'de gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Doiz 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Doiz, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Doiz'e gelin. Doiz, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: gezdirdi çığ üzerinde. Çekti kılıncın, böldü çığ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: ne görür.
1: Bismillah, Allah Allah. Hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız hasıl ola, vakitler hayır ola, hayırlar fet ola, şerler dah ola. 12 imamlar yardımcınız ola, ziyet ettik vaktin hayrına, girdik 12 imam yoluna, İmam Cafer kavline, kıblegahımız Muhammed, derdegahımız Ali, pirimiz, ustadımız Hünkar Hacı Behtaşi Veli, geçecekler demine, evliyalar keremine,

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

güneş doğar kaybolursun bayamın ay ışığı der durursun bayamın.